0: Sadeyin USA. Şu Amerika ne büyük devlet değil mi? Ne biçim makineler yapıyor herifler. Düğmeye bas, şıp diye çalışsın.
1: Allah'ım yapma! Yapma!
2: Yapma!